hoşuma yaracağım, hoşuma yaracağım. Ey bülbül bizmül, ey bülbül bizmül. Huşbu ve gülme zehr bara hai.